0: nowhere to go.
1: Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siay tahkamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaptomak stawe muhtsiganek CJWE.